çok güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge.

Oya beyledi. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam

Yerimiz var bilmeyirik biz. Geceni süpedek göynerik biz. Gelen gideni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağıyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günden

Bakıdan verilişlerinin yayımına başlayır. Hatırladırıq ki, bizim verilişleri her gün Bakı vaxtıyla saat 8.25'den 11.25'e, 12'den 13'e, 14'den 15'e ve 18'den 21'e kimi kulağa asa bilirsiniz. Verilişlerimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter ve www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int sayfasında yayımlanır.

Mirze Babayev senetin güneşinde parladı. Al şefek kimi üreylere ışık saçtı. Könül arzularını mehabbetin diliyle dinletti. İfasıyla kimler gelip kimler gitti dedi. O da öz senet kervanında hüner gösterdi, ad kazandı. Senetinin gücüyle zamana dayan dedi. Hicrana aman vermedi. Sevgisi göğe de yetti, yere de. Hayatın sirrinin senette olduğunu sübut etti. Aylar geçer, il dolanar. Ancak Mirze Babayev'in ifaları yaşayar. Sahnede, radyo dalgalarında, televizyon ekranlarında. Bir bahar akşamında bile rast gelse gözler görüp üreyler sevecek. Senetin kapısını bile kestirecek bu sesin gücü. Azerbaycan musiki medeniyetinde senetin zirvesine kadar yol alan bu ses, bu ifa, ay kız gelmedi. Oxutmuram, el çekin, zeferan, kurban olum, çay süzün, toyun mübarek olsun. Bir sözle, bir söhbete sığmayan, sıralanan mahnılarında yaşayacak Mirze Babayev. Bugün onu ad gününde ifalarından biriyle sevgi, hürmet ve ihtiramla yad edirik.

bu dünyadan, bu dünyadan arif olan nakem olmaz. Bu dünyadan, bu dünyadan arif olan nakem olmaz. Bu dünyadan,

Paydaş programı hakkında danışarken ilk olarak yeni yaşayış mahalleleri, muasir yollar, mektepler ve sosyal obyektler yad alışır. Lakin bütün bunların arkasında daha büyük strateji məqsəd dayanır. Qarabağ yalnız yeniden qurulmur. Qarabağ Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişafının əsas dayaqlarından birinə çevrilir.

Nahabı ve hen serni visaren nuçe. Serek Vaziri Respublika Azerbaycan'ı Ali Sadov, bu prezidenti Respublika'yı Slovakya Peter Pellegrini'ye Hevdettin Pekani'ye. Serdana Fermi ya prezidenti Respublika Slovakya ya Peter Pellegrini, bu Respublika Azerbaycan'ı dıpanzı tirmehe de bu davi hat. Serek Vaziri Respublika Azerbaycan'ı Ali Sadov, Serdana Baylozxana ya devleta Qatari Luvelati Mekir. Lenaha daha bu fırattı. Panzde tirme he prezidenti Respublika Slovakya ye Peter Pellegriniku bu Serdana ke fermilli Azerbaycaniye. Serdana Xazbaxça şehid ankır. Azertac Radigihineku prezidenti Respublika Slovakya ye peşberi birdari meşalleye hertimi gültacdaniye. Azertac Ragihandına kü panze tirmehe Serek Vaziri Respublika Azerbaycan'ı Ali Sadov bu prezidenti Respublika Slovakya'yı Peter Pellegrini'yle Hevdettin Pekani'ye. Dı Hevdettin'i de tekez Lısar ve Yaki Hat Kırın kü Serdana Fermi ya prezident Peter Pellegrini bu Azerbaycan'ı u Hevdettin'in kü Lışuşa'yı dı navveri ya prezidentin her düvelatanda dı çarçevaya ve Serdan'ı da hattına kırın. Deji bu peşkıstına tekliyen hefkariya stratejik Azerbaycan Slovakya'yı gaveke gring baveje. Dı Hevdettin'e de lısar perspektiven berfırakırına hefkariye, duvarın berjevendiye hevbeşte u pekanina projeyen nu yen hevbeş hattın nigaşkırın. Panze tirme he Serdana Fermi ya prezidenti Respublika Slovakya ye Peter Pellegrini bu Respublika Azerbaycan'ı bu davi hat. Azertac Radgihine kü bu rumeta mevane bulund la aeroportu navnetevvi ya Serna ve Heydar Aliyev kü Ali devletin her duvelat dımılmeli koma növbedariye rumetlar hattı bu rezgirtini. Prezidenti Respublika Slovakya ye Peter Pellegrini devskirtiye yekemin ye Serek Veziri Respublika Azerbaycan'ı

Radio yanavna tevayi ya Azerbaycanici, de salin davide, bu mevestakı bersiva dahvazen serdemi bıda gavin gring duvari müvekkirin u nujen kirini de avettiye. Nukrına siyasete veşane, devlement kirina naveroka bernameyan, bu karanina teknolojiyen nujen u amade kirina projeyen nu, rilu ber frebuna gada gühtervan vekriye. U bala gellek bihistvanin navna tevayi kşandiye. İro radyo bu yansıda zamanan uyaşandıkı u bu bernameyin hüve netenin uça u agahiyan leherveha peşkettinin siyasi abori çandi u civaki yen Azerbaycan iji bu avayaki pebaver digihine raya gıştı ya cihani. Ev yansıda zaman evin. Azerbaycani, İngilisi, Rusi, Türki, Arabi, Farsi, Kürdi, Ermeni, Gürci, Talışı u Lezgi. Bu veşandına naverok ki bu

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: il tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları, bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum, şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

sesindi küçelerin sirdaşın. Senden doğma kimin var ki hesretimi paylaşın. Güzel bakın

senle yaşadığım hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kayda. De gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların,

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

0: kaldım bir liman bir demen. Sen gittin tek kaldım bir liman bir demen.
1: Bugün birbirinden farklı olduğu kadar değerli ifalarıyla dinleyici, tamaşaçı sevgisini kazanan xalq artisti Mirzə Babayevin doğum günüdür. O 1913-cü ilin 16 iyulunda Bakıda dünyaya göz açıb. Göy sulam, göy nəğmə, oxudum.

Mirze Babayev senetin güneşinde parladı. Al şefek kimi üreylere ışık saçtı. Könül arzularını mehabbetin diliyle dinletti. İfasıyla kimler gelip kimler gitti dedi. O da öz senet kervanında hüner gösterdi, ad kazandı. Senetinin gücüyle zamana dayan dedi. Hicrana aman vermedi. Sevgisi göğe de yetti, yere de. Hayatın sirrinin senette olduğunu sübut etti. Aylar geçer, il dolanar. Ancak Mirze Babayev'in ifaları yaşayar. Sahnede, radyo dalgalarında, televizyon ekranlarında. Bir bahar akşamında bile rast gelse gözler görüp üreyler sevecek. Senetin kapısını bile kestirecek bu sesin gücü. Azerbaycan musiqi medeniyetinde senetin zirvesine kadar yol alan bu ses, bu ifa, ay kız gelmedi. Oxutmuram, el çekin, zeferan, kurban olum, çay süzün, toyun mübarek olsun. Bir sözle, bir söhbete sığmayan, sıralanan mahnılarında yaşayacak Mirze Babayev. Bugün onu ad gününde ifalarından biriyle sevgi, hürmet ve ihtiramla yad edirik.

derdi bu dünyadan, bu dünyadan arif olan nakam olmaz. Bu dünyadan, bu dünyadan arif olan.

Kaydış programı hakkında danışarken ilk olarak yeni yaşayış mahalleleri, muasir yollar, mektepler ve sosyal obyektler yad alışır. Lakin bütün bunların arkasında daha büyük strateji məqsəd dayanır. Qarabağ yalnız yenidən qurulmur. Qarabağ Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişafının əsas dayaqlarından birinə çevrilir.

Nahabı ve hen serni visare nuçe. Serek veziri Respublika Azerbaycan'ı Ali Asadov bu prezidente Respublika'yı Slovakya Peter Pellegrini're Hevdettin Pekani'ye. Serdana Fermi ya prezidente Respublika Slovakya ya Peter Pellegrini bu Respublika Azerbaycan'ı dıpanzı tirmehede bu davihat. Serek veziri Respublika Azerbaycan'ı Ali Asadov Serdana Baylozxana ya devleta Qatari Luvelati Mekr. Le naha daha bu fretti. Panzde tirme he prezidente Respublika Slovakya ye Peter Pellegriniku bu Serdana ke fermilla Azerbaycaniye. Serdana Xazbaxça şehidan kır. Azertac Radgihineku prezidente Respublika Slovakya ye peşperi birdari meşaleye hertimi gültacdaniye. Azertac Ragihandına ki panze tirmehe Serek Vezir Respublika Azerbaycan'ı Ali Asadov bu prezidente Respublika Slovakya'yı Peter Pellegrini're Hevdettin Pekani'ye. Dı Hevdettin'i de tekez Lıser ve Yaki Hat kırın ki Serdana Fermi ya prezident Peter Pellegrini bu Azerbaycan'ı u Hevdettin'in ki Lışuşa'yı dı navveri ya prezidentin her düvelatanda dı çarçevaya ve Serdan'ı da hattına kırın. Deci bu peşkıstına tekliyen hefkariya stratejik Azerbaycan Slovakya'yı gaveke gring baveje. Dı Hevdettin'e de lıser perspektiven berfırakırına hefkariye, duvarın berjevendiye hevbeşte u pekanina projeyen nu yen hevbeş hattın nigaşkırın. Panze tirme he Serdana Fermi ya prezidente Respublika Slovakya ye Peter Pellegrini bu Respublika Azerbaycan'ı bu davihat. Azertac Radgihine ki bu rumeta mevane bulund la aeroportu navnitavvi ya Serna ve Heydar Aliyev ki Ali devletin her duvelat dımılmeli koma növbedariye rumetlar hattı bu rezgirtini. Prezidente Respublika Slovakya ye Peter Pellegrini devskirtiye yekemin ye serek veziri Respublika Azerbaycan'ı Yagub Eyyubov devskirtiye veziri Karindar Elnur Mehmetov u kesin fermiyedin ve hatta rikrin. Panzde tirmehi Serek Veziri Respublika Azerbaycan'ı Ali Asadov Serdana Baylozxana ya devleta Qatari Luvelati Mekr. Azertac Radgihine ki Ali Asadov Dupurtuka Sersağiye de ki Züber Mırına siyaset medari Navdari devleta Qatari Emiri Beri ye devleti Şeyh Hamed bin Xalife El Sani Lubaylozxana ya hattiye vekirin. Gotinin hüve yen dilsoz nivisan diye. Ubu Baylozi Qatari yılı Azerbaycan'ı re Axiviye u Sersaği jere xvestiye. Ve biz Nucan, Evgihan da ve Şehla Gamir.

Radio ya navnete ve ya Azerbaycanici, de salin davide, bu mevestakı bersiva dahvazen serdemi bide, gavin gring duvari müvekkirin u nujen kirine de avettiye. Nukrına siyasete veşane, devlement kirina naveroka bernameyan, bu karanina teknolojiyen nujen u amade kirina projeyen nu, rili ber frebuna gada gühtervan vekriye. U bala gellek bihistvanin navnete ve kşandiye. İro radyo bu yansıda zamanan uyaşandıkı u bu bernameyin hüya netenin uça u agahiyan leherveha peşkettinin siyasi abori çandi u civaki yen Azerbaycan iji bu avayaki pebaver digihine raya gıştı ya cihani. Ev yansıda zaman evin. Azerbaycani, İngilisi, Rusi, Türki, Arabi, Farsi, Kürdi, Ermeni, Gürci, Talışı u Lezgi. Bu vəşandınan naverok ki, bu van zamanan radio digihinə Gültervanin hərimin cüda yen cihani u kışkırıdı da peşvəbırına tətliyen navnətəvvayı u diplomasiya qışdı ya Azərbaycani. Bernameyin radio yetəni bunuçayen sinordar ninin. Əv bernameyin lısər dirok, diplomasi, nırxen nətəvvayı u vicdani, Qarabağ çanda Azərbaycani, müzika kevneşopi u mulğam, mətbəxan nətəvvayı geçtiyari, zanıst, rola jınan dı civakide bu kevneşopiyin devlettariyeci gıhevinin. Ev bername jıgıhtervanin navnutavayire, vineyeke berfire u objektiv ya Azerbaycani peşkeştikin. Yek jısedemin sereke, yen serkeftine radyoya navnutavayi ya Azerbaycani, timavi ya profesyonala, editor, peşkeşker, verger u rojnemavanin kü gellek zamanan baş dızanın. Di hemu karin xwede regezin raspun, bealibun u lezgini di parezin. Armanca van tenni belafkırına nuçaya nine. Ev di heman demide di xebitin ki vineya navnutevvayi ya Azerbaycani betir bihez bikin. U dengi velat li cihani bihistin. Di demeke ki şerri agahdariye her roj dijvartır di bede erk u misyoni radyoya navnutevvayi ya Azerbaycani betir gring buye. Bersiv dana demki u bingehtar lıdırji agahiyin derewin. Gihandına rasta helvesta fermi ya Azerbaycani jıraya gıştı ya navnatavayire u parasına berjevendiyen netavayi dgada agahdariya cihanide. Dınav armancin sereke yen radyo yedene. İro radyo ya navnatavayi ya Azerbaycani jıteni saziyek veşani pırzidettire. Ev dengi Azerbaycani yekü digihine cihani parezvani berjevendiyen netavayı dıgada agahdariya navnatavayı daya amureke gringa diplomasiya çandiye uyak jistunin evle yen evlahiya agahdariya Azerbaycaniye. Bu hev gredana mirasa xwe ya diroki u teknolojiyen nujen evde dupekanina ve misyoni de berdevam be u dengi Azerbaycani bide bihisna cihani. Hervuha rastiyen lısar dirok çand serkeftin u peşket Tına velat bu avayaki rast u objektiv peşkeş bıka. Dengi Azerbaycani sinoran derbazdıka. Zamanan gredide u rastiye digihine cihani. Bu rastiji ev misyoneku radyoya navnatavayi ya Azerbaycani dike yek jisaziyen medyayı yen heri stratejiken velat digada agahdariya navnatavayi de.

gece gündüz çırakla sen. Hele beni gezeceksen, aktarmaktan bezeceksen, benle bir de olmayacak.

yok olacak. Benden bizde, bizde olmayacak. Eh güzel kızlar, çok olacak.

0: bizden bir de olmayacak.
1: Milli birlik ve hemrehliğimizi temin eden ana dilimiz Azerbaycan dili.